0: ne ke sentse ke re ho bana bohle ba habulane e ka sitana le bana ba hamoletsane peping peping peping.
1: Amen.
2: Amen.